Yeni sikanti na mansane ne ka Suna se a se amtu ono a Yedene kono Yemi wene se